Bakın ilin kıy da baklonum biyot baklon imiçod barot kıy redin kıy di kapuyu kıy sikon başı par.